Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

inatçı hüznü. Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdam tüter. Şu

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni cay.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konusunu.
6: Ver dünyayı sensin.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream10 listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler DreamTürk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.

0: Din kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi? Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların sevilen sesi Baha bizlerle.

0: samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
1: Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size?
2: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup da Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
1: Çok iyi.
2: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
0: Deşarj Baha Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Arası bıçakladım.
5: Ne? Öldü mü?
6: Nasıl yaparsın lan?
5: Hakan Tamal! Kim bu çocuk ya? Neden birden hayatımıza girdi? Benden ne istiyor? Ailemden ne istiyor? Çocuklarımdan ne istiyor? Bizimle derdi ne?
7: Arası bulup getiren sendin.
8: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
7: Neden yapacaktın bunu?
8: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
4: Kimseye güvenme.
8: Bak o çocuk acayip bir şey. Herkesi alt etsen onu edemez. Seni babası zanneden Teoman. Of, onu düşünemiyorum bile. Babası zannettiği adam ailesinin katili. Sen etrafındakileri yok etmeden var olamazsın.
7: Şu an her şeyi bitirelim. Her şeyi.
4: Bu evde bana ait olan bir şey var.
9: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.
10: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Hafta Deşarj'da romantik şarkıların sevilen sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
11: Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size?
12: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir çok güzel harika bir beste yapmış.
11: Çok iyi.
12: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
10: Deşarj Baha Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
13: Kalbimi açmaz oldum, unuttum.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Listemizi 20 numaradan Lynette'le açıyoruz. Geçtiğimiz hafta 18 numaradaydı. Bu hafta ise 2 basamak geriledi Merse parçasıyla ve 20 numarada bu hafta.

geldik 19 numaraya ve Dedublüman grubunu görüyoruz. Yalan parçasıyla bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve 19 numaraya yerleşiyor.

Biz 18 numarada bir yeni giriş karşılıyor. Zeynep Bastık'ı görüyoruz. Yazın habercisi yeni bir tekniğiyle karşımıza çıktı. Misafir bu hafta listemize 18 numaradan giriş yaptı.

Listemize yine bir yeni girişle devam ediyoruz. 17 numarada bizi Zeki Arkun ve Simge ikilisi karşılıyor. Yeni bir parçasıyla bir araya geldiler. Sürpriz bir düetle karşımıza çıktılar. Ve albümün de ikinci teklisi olarak karşımıza çıktı. Yeni biri bu hafta listemizde 17 numarada.

16 numarada bizi Hande Ünsal karşılıyor. Geçtiğimiz hafta 15 numaradaydı. Bu hafta ise bir basamak geriledi Halim parçasıyla. Halim parçası aynı zamanda albümle de aynı ismi taşıyor. Bu hafta listemizde 16 numarada.

Geldik top 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin son yeni girişi Ajda Pekkan ve Manifest. İki farklı jenerasyonu bir araya getirdiler. Çok özel bir projede buluştular. Hileli bu hafta listemize 15 numaradan giriş yaptı.

alternatif popun güçlü gruplarından olan ikilem ve pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğba Yurt. Harika bir düette buluştular ve İçiyorum Ederimize parçasıyla bu hafta tam 6 basamak birden yükselerek 14 numaraya yerleştiler.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik listemizde 13 numaraya. Hadise ve Motive ikilisi karşılıyor. Harika bir şarkıda buluştular ve çok da sevildi. Aynı zamanda H albümünün de habercisi oldu bu parça. Labirent bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 13 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 12 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 12 numarada bu hafta bizi sürpriz bir düet, çok beklenen bir düet. İrem Derici ve Sefo ikilisi Senden Kalanlar bu hafta listemizde bir 5 basamak düştü ve 12 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 11 numarasında bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Emre Altuğ ve APO ikilisini görüyoruz. Efsane albümünün ilk parçası Serseri bu hafta listemizde 5 basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

0: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların seviren sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
1: Bu şarkıyı nasıl etti Dantaşçı size?
2: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi, yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
1: Çok iyi.
2: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibin de oradayken çektik.
0: Deşarj Baha Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te. Kay-

Türk pop müziğin ikon isimlerinden Hande Yener ve çok sevilen gruplardan olan Madrigal harika bir düette buluştular ve Ego dediler. Bu hafta da listemizde iki basamak gerileyip listemizin tam ortasına yani 10 numarasına yerleştiler.

20 listemizin 9 numarasındayız ve Manifest grubunu görüyoruz. Birinci yıllarını kutladılar bu şarkıyla. Başrol sensin dediler ve bu haftada listemizde 4 basamak gerileyip 9 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde 8 numaraya. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi harika bir parçada buluştular ve Kolay Değil'le bu hafta 4 basamak birden yükselerek 8 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde 7 numaraya Tantaşçı ve Teoman ikilisini görüyoruz. Sus konuşma parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek tam 7 numaraya yerleştiler.

Melodi TikTok 20 listemizde 6 numaraya Sakiler grubu karşılıyor bizi. Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünün Ara Beni Lütfen parçası. Benim de çok sevdiğim bir parça ve Sakiler grubuyla da harika bütünleşti. Bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

20 listemizin 5 numarasındayız. Zirveye adım adım ilerliyoruz ve karşımıza Mabel Matiz çıkıyor. Yeni albümünün ilk habercisi Dağılıyorum Olaysız. Bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 5 numaraya yerleşiyor.

20 listemizde 4 numaradayız. Semih Cenk karşılıyor bizi. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Üzülmedim ki parçasıyla bu hafta 2 basamak birden gerileyerek 4 numaraya yerleşti.

geldik top 20 listemizin 3 numarasına. Gülünün sevilen parçası Oyuncak Gibi ya Leyna Silki çok güzel seslendirdi. Ve geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Bu hafta 2 basamak geriledi ve 3 numaraya yerleşti.

yatağına geldi sıra. 2 numarada bu hafta Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası. Hayran bu hafta listemizde 2 numarada. Daha...

Geldik top 20 listemizin zirvesine, yani bir numarasına. Aşk acısı çeken kadınlara ilham veren Derya Ulu çıkıyor karşımıza. Hani parçasıyla bu hafta zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.
6: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
7: Bir biskrem versem.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: gerçek, bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Hangi kredi?
12: Siz de hemen hangi krediyi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
13: Hangi kredi?
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların seviren sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
8: Bu şarkıyı nasıl etti Dantaşçı size?
9: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir çok güzel harika bir beste yapmış.
8: Çok iyi.
9: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
7: Deşarj Baha Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
10: Kalbimi açmaz oldum, unuttum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
8: Arkadaş harbi güzel.
9: Açmayalım hiç konu.
7: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Hafta Deşarj'da romantik şarkıların sevilen sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
4: Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size?
5: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
4: Çok iyi.
5: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
3: Deşarj Baha Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
6: Kalbimi açmaz oldum, unuttum.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
6: Arabanı Arabam.com'a değerinde tüm sat.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
18: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
4: Bir bisküven versem.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
11: Hangi kredi?
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem?
3: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
4: Bir bisküven versem.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcbyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların seviren sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
11: Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size?
12: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Kan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi, yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
11: Çok iyi.
12: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
10: Deşarj Baha Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te. Kalbim.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların sevilen sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
3: Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size?
4: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
3: Çok iyi.
4: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
2: Deşarj Baha Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.